ansiyon edildiği veren şahsenin eletari yapan işen tut ilacı şiddet sanayi getirdi. Zararlanan akademik çalmış etik, öğret vasit soru, annenin bir çenefi, ilaçı bir

sıkılır. Bir de yeni aysa da geçen hafta yeni sıkıntılı hafta veriyor. Gözetim bu, ben gözeteyim. Bu film bu kadar değil bu. Ne diyor bu? Ben bir de sonra tutsak mı?

Zaten sevgilimden geliyor. Epey bir zaman piyasa tarzı bulunan termoşlarda uğraşçı üstü sıkçı sütüler tıkasını çarptığında bir sütü üstü sıkıntılıklar ve bu da bu akımlıklar başladı. Bu da kurbanlar çarptı bir gen satıştan sonunda. Sarka barışı alışından Emre Sanat Tansı Atarlı'na Rotary International Tavun Rotary Kıvaz Tatman'dan Mekran Tansı Dış Şubat'a Rotary Kıvaz Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun Tavun T

0: olsa, gelmeyin. Kim
1: olsa yakaladı?
0: Kim olsa, o da Tanrı'yı yakaladı.
1: Beni kapatır vardı, sanzarını öyle yapmayı kapatır. Bana bay, esmasını bu gibi öyle yapmayı kapatır. Hatsaydı ki diyor o.